biliyorum çok geç. Tren çoktan kalktı istasyondan. Ama bu sözler seni benden çalan gururumdan. Eğer bir gün dönersen aynı şarkı çalacak biliyor musun? Ve ben ilk defa dürüstçe seni çok özledim diyeceğim.

0: Biliyorum çok geç. Tren çoktan kalktı istasyondan. Ama bu sözler seni benden çalan gururumdan. Eğer bir gün dönersen aynı şarkı çalacak biliyor musun? Ve ben ilk defa dürüstçe seni çok özledim diyeceğim. Usulca. Gecikmiş biri.
1: Minęła 11. 31.
2: From Feature Story News in Hong Kong, I'm Laura Westbrook. Dozens of people are missing and at least 5 people are dead following a fire on a passenger ferry in the Philippines. US President Donald Trump promises $5,000 to every American if the Republicans win November's midterm elections, asking his supporters to pretend he is on the ballot. Scientists say this August was the joint hottest month ever recorded globally.
3: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.